bu bu kene ya. Ari ari ye. Ari ari ye. Ari ari ye. Onu bu e. Onu bu e. Mwaka mo. Mwaka mo. Hey hey.